kuyigana mu kugerageza kwigobotora yeho habaye umuryango Kristo bafise ingeso ru Kristo imico ru Kristo aba bazotuma bandukiza abandi bo mu kibano maze bihereko iyi miryango yabashwe na Satani iyi miryango bafise ingeso zitari nziza bazokwigira kuri iyi miryango isenga kuri iyi miryango yashize imbere Kristo kuri iyi miryango ifise indero nziza bihereko nabo barondere kwigobotora muri ibyo bibi bagenderamwo Yesu ashimwe. Icyo gutahura ni iki? Abamarayika b'Imana barahimbagwa.